günaydın değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir sabaha daha gözlerimizi açtık. Belki dünün yorgunluğu hala omuzlarımızda. Belki içimizde tamamlanmamış cümleler var. Ama hayat her sabah yeniden başlayan sessiz bir mucize gibi kapımızı çalıyor. Bugün gökyüzüne biraz daha dikkatli bakın. Bir kuşun kanadında, bir fincan kahvenin sıcaklığında, sevdiğiniz birinin sesinde hayatın ne kadar büyük bir armağan olduğunu hatırlayın. Çünkü hayat hep büyük mutluluklardan ibaret değil, bazen küçük bir tebessümde, bazen iyi ki varsın diyen bir seste, bazen de hiçbir şey söylemeden yanımızda duran bir insanın sessizliğinde saklıdır. O yüzden bugün acele etmeyin, kalbinizi kıranları biraz olsun geride bırakın, sevdiklerinize sarılmayı ertelemeyin. Çünkü zaman bize A70 gibi görünür ama aslında avuçlarımızdan sessizce kayar değerli dinleyicilerimiz. Ve yeni bir gün demek yeni bir ihtimal demektir. Belki bugün hayatımızın en güzel haberi gelecek. Belki hiç beklemediğimiz bir kapı açılacak. Belki de sadece içiniz huzurla dolacak. Ne olursa olsun yaşıyor olmanın kendisine bir mucize sayın değerli dinleyicilerimiz. Bugün nefes aldığınız için, sevebildiğiniz için, yeniden başlayabildiğiniz için şükredin ve kendinize şu cümleyi fısıldayın. Ben bugün de hayatın içindeyim ve hayat hala yazılmamış en güzel hikayem. Evet, günaydın. Yeni gününüz umutla, kalbiniz sevgiyle, yolunuz ışıkla dolsun. Hayat size bugün dünden biraz daha güzel bir sebep versin değerli dinleyicilerimiz. Tekrar radyolarınızın başına hoş geldiniz efendim. Ben İlfer Gün, Mustafa Dolaş. Bugün saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz. Hayatı dostu, şiir edebiyat, bunları da güzel şarkılar tadında sizlerle paylaşacağız. Bizleri aramak istediğiniz takdirde 4325 çift 0 46'yı çeviriyorsunuz ve canlı yayına katılabiliyorsunuz. Ya da direkt canlı yayına katılmadan telefonlara çıkıyoruz ve bizimle sohbet etme imkanınız olabiliyor. 4325 çift 0 46 telefon numarasından ya da ben arayamıyorum, canlı yayında da konuşamıyorum ya da canlı olarak da heyecan yapıyorum, konuşamıyorum ama mesaj yoluyla sevdiklerime, kendime şarkılar iletmek istiyorum derseniz 0177 837 47 74 tekrarlıyorum 0177 837 47 74 telefon numarasından da bizlere görüş ve isteklerinizi bildirebilirsiniz, mesajlarınızı iletebilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz 8.10'u gösteriyor.

Muharrem'de bize güzel yayınlar sunan Hatice Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Şu anda kahvem elimde sizleri dinliyorum demiş. Biz de buradan kendilerine afiyetler olsun diyoruz. Güzel bir gün diliyoruz. Ayrıca evet Gökhan Bey güzel yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz Gökhan Bey. Yolda sizi dinliyorum demiş. Size güvenli sürüşler diliyoruz. Ve kolay gelsin. Evet çalışırken dinliyorum demiş çünkü kolay gelsin diyoruz Gökhan Bey'e. Biz de harika ve güzel bir gün diliyoruz. Ayrıca Çetin Bey güzel yayınlar dilemiş. Çetin Koruk. Biz de kendilerine harika ve güzel bir gün diliyoruz. WhatsApp üzerinden

Ali Bey, güzel yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ali Yener. Evet. Demiş ki sıradaki şarkı benim olsun. Sizin seçimleriniz çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Ben hareketli şarkıları seviyorum demiş. Özellikle pop şarkılarını. O zaman sıradaki şarkıyı Ali Bey'e ve tüm sevdiklerine armağan edeceğiz.

Zeynep Dizdar'ın en son çalışmalarından bir tanesini dinliyorsunuz değerli dinleyicilerimiz. Ali Bey'e ve tüm sevdiklerine armağan ediyoruz. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz 8-18'i gösteriyor değerli dinleyicilerimiz. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz.

Evet, Ebru Yaşar'ı dinliyoruz. Ateşten Gömlek diyor. Bu arada bize güzel yayınlar dileyen Reyhan Hanım'a ve Orhan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Şu anda ikisi de arabada bizleri dinliyorlarmış. Çok teşekkür ediyoruz güzel sözleri için. Sizi severek dinliyoruz. Her zaman, hiçbir zaman kaçırmıyoruz demiş. Şu anda işe gidiyoruz ama yine sizi dinliyoruz. Ne mutlu bizlere, böyle güzel dinleyenlerimiz var. Evet, bu arada bize yine güzel yayınlar dileyen şu anda demiş, evimde kahvaltı sofrasında ailemle sizi dinliyoruz. Tatildeyiz demişler. Ne güzel, birazdan tatildeyiz şarkısını o zaman sizlere armağan edelim. Hüseyin Bey, ne dersiniz? Evet, sanki şey duyar gibiyim. Tabii sizin seçimlerinizi her zaman beğeniyoruz, onu da kabul ediyoruz gibi. Ama siz yine yazın tabii ki. Biz tatildeyiz şarkısını yine armağan ederim. Ama sizin de başka isteğiniz olursa onu size yollarım. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dalaş. Bugün saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz.

Reyhan Karaca kulaklarınızda değerli dinleyicilerimiz. Sevdik sevdalandık diyor. Bu şarkıyı şu anda radyosun başında bizi dinleyen Kamil Bey istemiş. Bize güzel yayınlar dilemiş. Şu an İstanbul'dan dinliyormuş bizleri. İstanbul'a sevgiler, selamlar olsun Kamil Eren. Evet, sıradaki şarkıyı kendim için istiyorum demiş. O zaman sıradaki şarkıyı birazdan yolluyorum. Ya da isterseniz bu şarkıyı size armağan edelim. Reyhan Karaca'nın bu şarkısına ne dersiniz? İstanbul'a geliyor ve tüm sevdikleriniz için de gelsin diyoruz Kamil Bey. Buradan İstanbul'a sevgiler,

0: Evet, Van'dan da dinleyicilerimiz var değil mi? Bir günaydın da istersen. Öncelikle sevgili Mustafa, günaydın. Evet,
1: günaydın Elif Hanım. Günaydın değerli Radyo Metropol dinleyenleri. Evet, biz geçen Van'daki Türk Sanat Müziği Festivali'ne gittiğimizde orada yine müzisyen olan değerli kardeşimiz Ayşenur'la tanışmıştık. Ayşenur
0: Keman
1: kardeşim.
0: Keman viritözü değil mi?
1: Yok, bas gitar çalıyor.
0: Bas gitar. Evet. Ne güzel.
1: Ayşenur kardeşimiz, günaydınlar Mustafa abim.
0: Almanya'yı bekliyoruz.
1: Ayşenur kardeşimiz, günaydınlar Mustafa abim demiş. Sayenizde sabahları sizlere keyifli vakitler geçiriyoruz. Şu an kardeşim Anıl Arda ile yoldayız. Sizden bir şarkı isteğimiz var demiş. Arda Pekan'dan Düşman Mısın Aşık mı? İyi yayınlar diliyorum. Van'dan sevgiler demiş. Değerli kardeşim Ayşenur, bizler de buradan Hamburg'dan sizlere selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. İstek şarkınız birazdan gelecek.
0: Evet, Arda Nur'a da günaydın bu arada. Ayşenur'a da günaydın tabii ki. Anıl Arda ile Anıl Arda, evet yanlış söylemeyelim. Anıl Arda'cığım, Van'a sevgiler selamlar. Biz Van'ı çok sevdik bu arada, onu da söyleyelim. Hiç tahmin ettiğimiz gibi değil. Hani insanlar böyle kafasında bir şeyler yaratır ya, görmediği şehirle ilgili, özellikle doğuyla ilgili çok farklı düşünceler oluşur. Acaba nasıl falan diye. Ama çok beğendik. Sanki doğunun bir Paris'i gibiydi, öyle diyeyim. Denizi de olması ayrıca bir avantaj diye düşünüyorum ben. Çünkü biz o gölü, daha doğrusu deniz gibi bir gölü var ve biz o gölün içinde koromuzla birlikte köpük partisi yaptık değerli dinleyicilerimiz. Evet, yanlış duymadınız, köpük partisi yaptık ve arkadaşlarımızdan bazıları video çekip yolladığında emin misiniz Van'da olduğunuza diyenler oldu. Bu arada yani Van o kadar modern ki İran'ın da yakın olmasından dolayı çok geliş gidiş sirkülasyonları da var. Ve başka ülkenin insanları da oraya tabii ki ayrı bir renk katmış. Öyle diyelim değerli dinleyicilerimiz. Evet, buradan Van'a tekrar sevgiler, selamlar olsun.
1: Evet, Ayşenur
0: Urar
1: kardeşimiz.
0: Urar Tuhan'ı, restoran Urar Tuhan'ı çok beğendik Ayşenur'cum. Yani bizim yerimize de oraya bir uğrayın.
1: Değil mi? Hafızamızda kalan yemeklerden biri keledoştu.
0: Keledoş.
1: Evet.
0: Evet. Keledoş neydi? Neyden yapılıyordu keledoş?
1: Keledoş et ve bulgurdan yapılıyor benim anladığım, bildiğim kadarıyla.
0: Evet.
1: Evet, Ayşenur kardeşimizi gitarıyla birlikte Hamburg'a bekliyoruz.
0: Evet. Sevgili Ayşenur, koromuza bekliyoruz hatta seni. Festivale geldik koromuzla ama şimdi önümüzdeki sene başka bir şehirdeyiz. Yok, başka bir ülkedeyiz. Karadağ'dayız.
1: Evet, Karadağ'da olacağız ve yurt içinde de belki Eskişehir olma ihtimali var.
0: Aa, evet, Eskişehir'i de çok merak ediyorum. Orayı söylüyorlar, tarihi yerleri ve çok farklı olduğunu da söylüyorlar. Ama Doğu'yu ben çok beğendim. Genel anlamda Doğu'yu çok beğendim. Mardin, Midyat, Adıyaman, Kafta, onun dışında işte Urfa,
1: Siverek.
0: Diyarbakır, Siverek. Yani Doğu'nun, inanın bana, ben eskiden Doğu'yu daha bir farklı bilirdim ama şimdi Doğu'ya hayran kaldım. Hakikaten her seferinde gitmek isterim. O insanları, cana yakınlığı, sonra insanların hala o eski kültürü taşıması. Büyük şehirlerde bunlar kaybolmuş tabii. Belki bunun özlemi de var. Hatta Van'da insanlar böyle taburelerde, sokaklarda oturuyor. Erkekler sadece değil, kadın erkek karışık değerli dinleyicilerimiz. Evet, böyle inanamazsınız. Kadın erkek karışık dışarıda oturuyorlar. Harika, yani ben çok beğendim. Tekrar bütün Van halkına buradan sevgiler, selamlar olsun. Biz çok güzel konser verdik. Harika bir dinleyici kitlesi vardı. Çok kalabalık bir şekilde gelmişlerdi. Şimdiye kadar sanıyorum bütün festivaller içerisinde en çok katılım olan, seyirci açısından katılım olan konserdi. Buradan yine bizim hocamız da Vanlı tabii ki. Onun da büyük bir rolü vardı bu arada. Mehmet Özkaya da Vanlı. Dolayısıyla tabii ki birçok tanıdıkları var. Çevresi de var. O yüzden bunun da bir avantajı olduğunu düşünüyoruz. Tekrar Van halkına buradan sevgiler, selamlar olsun. Evet. Ajda Pekkan Düşman mısın, aşk mı diyor sevgili Ayşenur'un.
1: Evet, değerli kardeşimiz Ayşenur'un kardeşi Anıl Arda için Hamburg'dan selamlarımızı, sevgilerimizi de gönderiyoruz.
0: Almanya'dan sevgiler, selamlar. Yolda dinliyormuşsunuz. Kolay sürüşler diliyoruz. Güvenli sürüşler daha doğrusu. Dikkatli olun.

Sırada yeni bir istek eser var değerli dinleyicilerimiz. Bu şarkıyı bizden Kubilay Bey istemiş. Kubilay İren. Evet, Kubilay İren bize güzel yayınlar dilemiş. Kendisine özellikle çok teşekkür ediyoruz. Şu anda demiş yoldayım ben de. Yolda, radyoda. Yani daha doğrusu ben demiş şey olarak çalışıyorum. Postanede çalışıyorum. Paket üzerine. Ve her yolda olduğumda kesinlikle sizin radyonuz açık ve sizleri dinliyorum demiş. Harika yayın yapıyorsunuz. Her zaman sizi severek dinliyorum. Hiç kaçırmıyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz Kubilay Bey'e bu güzel övgü dolu sözleri için. Tabii ki bütün dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Biz de mutlu oluyoruz böyle güzel sözleri duymaktan. Koray Avcı'nın Adaletin Bu Mu Dünyayı istemiş. Kubilay Bey'e ve tüm sevdiklerine armağan ediyoruz. Saatlerimiz 8.34'ü gösteriyor değerli dinleyicilerimiz. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'de.

Sırada genç yaşta kaybettiğimiz çok değerli sanatçımız Barış Akarsu var değerli dinleyicilerimiz. Islak ıslak diyor Cem Karaca'nın seslendirdiği o güzel eserlerden bir tanesini harika yorumuyla hep birlikte dinliyoruz ve bu arada bize güzel yayınlar dileyen Pınar Hanım'a ve Ufuk Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Biz de kendilerine harika ve güzel bir gün diliyoruz. Ayrıca Ayla'cığım yazmış bizlere. Güzel, haberli, verimli yeni bir hafta dilerim herkese demiş. Günaydınlar, iyi yayınlar Elifciğim ve Mustafa Bey kardeşim demiş. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Ayla. Buradan sana da sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir gün diliyoruz. Böyle sürprizlerle dolu bir gün olsun hepiniz için. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz.

süre sahnelerden uzak kalan Şebnem Ferah kulaklarınızda sil baştan en çok sevilen ve en çok dinlenen şarkılarından bir tanesi değerli dinleyicilerimiz. Bu şarkıyı da Tufan Bey'e yolluyoruz. Sıradaki şarkı benim olsun demiş. Tufan Kaygısız'a yolluyoruz değerli dinleyicilerimiz. Ve Şebnem Ferah uzun süreden sonra tekrar sahnelere döndüğünde biletler kapış kapış gitti değerli dinleyicilerimiz. Evet, bilet bulamadı insanlar. Ben de çok sesini beğenerek dinlediğim sanatçılarımızdan bir tanesi. İyi ki tekrar döndü. İyi ki kulaklarımızın tekrar o güzel sesle dolmasını sağladı. Tekrar başarılar diliyoruz. En çok dinlenen şarkısı Sil Baştan. Hep birlikte hayatına sorunlar alan insanlar varsa diyoruz ki bugünden itibaren Sil Baştan yapsınlar.

0: Lübeck koromuzda çok değerli bir korist arkadaşımız var ve Damla. Buradan sevgiler, selamlar olsun Damla'ya. Şu anda Türkiye'de tatilde. Bu şarkıyı çok güzel okuyor. Kendisi doktor ama harika da bir sesi var. Aynı Ferhat Göçer nasıl doktor ama gerçi Ferhat Göçer artık doktor olarak sanıyorum. Arada sırada bazen görev alıyor ama genel olarak tabii ki sanat camiasında mesleğini sürdürüyor. Damla da öyle. Lübeck koromuzdan harika, muhteşem bir sesi var ve bu şarkıyı gerçekten çok güzel okuyor. Kulaklar için nasıl?
1: Evet sevgili Damla, her ne kadar Şebnem Ferah kadar olmasa da ona yakın okuyor ama. Yani güçlü bir ses, iyi bir ses.
0: Evet ama şimdi Damla hobi olarak arada bir okuyor. Şimdi Şebnem Ferah sürekli sesini çalıştıran ve konservatuar eğitimli, zaten mesleği şarkıcılık olan bir kişi tabii ki. Onun için Damla böyle sanıyorum çok çalışsa ya da konservatuar okumuş olsaydı en az Şebnem Ferah kadar iyi olurdu.
1: Yok,
0: şu anda bile iyi.
1: Başarılı, gayet iyi ki evet. Bu konuda da daha da yol alacağını düşünüyorum. Hani ben genelde şey derim ya, herkes bildiği işi yapsın, aslında denemek lazım.
0: Evet.
1: Cebimizde dursun.

Evet, Kubilay Bey'e şarkı yollayacaktık. Hatta tatil şarkısı demiştik ama dedi ki Rafet El Roman'dan Bugünler Yaşanacak olsun. O zaman Kubilay Bey'e Rafet El Roman'dan Bugünler Yaşanacak şarkısı geliyor değerli dinleyicilerimiz. Tüm sevdikleri için de geliyor. Biraz önce festivallerden bahsetmiştik. Yakında Karadağ, yakında dediğim yani önümüzdeki sene Karadağ olacak. Önümüzdeki 11. ayda yani önümüzdeki aylarda bu sene Lübeck'te konserimiz olacak değerli dinleyicilerimiz. Lübeck'te Lübeck koromuzu yeni başlattık. Bir yıl oldu. Bir yıldır çalıştırıyorum o koroyu ve çok güzel, biraz önce Damla'dan bahsettik. Damla gibi gerçekten muhteşem güzel sesler var ve Hamburg koromuzla birlikte birleşerek 11. ayın birinde harika bir konserle sizlerin huzurunda olacağız değerli dinleyicilerimiz. Bu arada festivallere de çıkıyoruz koromuzla ve festivallere çıktığımızda da festivallerin sunucusu olarak da sahnede olmak ayrıca bir keyif oluyor benim için değerli dinleyicilerimiz. O yüzden korumuz çok renkli, her yere katılıyor. Mümkün olduğunca güzel yerlere gitmeye çalışıyoruz. Belki yakında bir Berlin'de olabilir. Berlin'de çok farklı bir proje var. Onun içine dahil olabiliriz. Medeniyetler Korosu çıkacak, Türkiye'den gelecek ve bizim Hamburg Koromuzla, Lübeck Koromuzla bu Medeniyetler Korosu içine de birlikte güzel bir konser vermek üzere Berlin'de olabiliriz değerli dinleyicilerimiz. Birçok projeler geliyor tabii, bunları değerlendiriyoruz, bakıyoruz, ona göre hareket ediyoruz ama koromuzun mümkün olduğunca güzel yerlerde olmasını, güzel yerlerde sahne alması tabii ki sağlamaya çalışıyoruz. Mart ayında da, önümüzdeki Mart ayında da Almanya'nın en prestijli salonu, Almanya'nın diyorum çünkü milyonlar yatırıldı bu direkt limanda Elbphilharmonie olarak değerli dinleyicilerimiz ve dünyanın bütün starları gelip orada konserler veriyor. Yani Fazıl Say da genelde orada konserlerini veriyor ve biz de Mart 28 bu tarihlerinde, şimdi hemen not alın diyorum, Mart 28'de de Elbphilharmonie'de koromuzla birlikte güzel şarkıları seslendirmek üzere sahne alacağız ve tabii ki bu sene farklı bir yani önümüzdeki sene diyelim, farklı bir proje yapacağız orada. Türkiye'den de bir koroyu davet ettik. Türkiye, ama bizim korolar tabii ki var. Mehmet Özkaya'nın 7 tane korosu var. Bizim korolara dahil olan değil, başka bir TRT sanatçısının korosuyla birlikte, TRT'den sazlarla birlikte. Zaten biz her sene konserlerimizi TRT sazlarıyla beraber, buradaki sazlar ve TRT sazlarıyla birlikte veriyoruz. Mart ayındaki konserimizden de TRT'den sanatçımız, şimdi isim vermeyelim sürpriz olsun, 2 tane sanatçımız olacak. Muhakkak seveceğiniz sanatçılar ve onların da korosu bizimle birlikte sahne alacak değerli dinleyicilerimiz. Evet, sürprizler sizleri bekliyor. Öyle diyelim. Önce 11. ayın birindeki konser Lübeck'teki. Birazdan oradaki sanatçımızdan da bir eser dinleyeceğiz. Ama isteklerimizi henüz bitirmedik. Onları da yerine getireceğiz.

Sevim ablamız bizden bu şarkı istemiş. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif Elif diye. Biz de tabii ki bu Sevgi ablamızın isteği üzerine bu şarkıyı kendisine gönderiyoruz. Deli gönül hayran olmuş, gezer Elif Elif diye. Yar sana hayran, can sana kurban. Derdime derman bulamam, aşktan el aman. Elif kaşlarını çatar, gamzesi sineme batar. Ak elleri kalem tutar, yazar Elif Elif diye.

Sevim ablamız demiş ki bu şarkı bana armağan olsun. Tabii ki sana geliyor Sevim ablacığım. Bütün kalbimizle sana armağan ediyoruz. Ha, bana armağan ediyor. Ben bana anladım sana. Çok teşekkür ederim. Sevim ablacığım bunu bana armağan etmiş. Çok teşekkür ediyorum. Seni kocaman kucaklıyor, öpüyorum Sevim ablacığım.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, bu arada yine bir istek şarkı var Semih Cenk'ten. Sebepsiz ayrılık şarkısı ya da hangi şarkıydı Semih Cenk'ten, hangi şarkı istemişlerdi? Vur Beni mi yoksa hangi şarkıydı?
1: Vur Beni.
0: Evet, Vur Beni istemişler. O zaman hemen Vur Beni'ye geçelim değerli dinleyicilerimiz. Kime gidiyor bu şarkı?
1: Evet, Ahmet Bey şu an radyosunun başında bizleri dinlemekte, yayınları dilemiş. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz ve Semih Cenk benim de sizin de gerçekten takdir ettiğimiz yeni genç sanatçılarımızdan biri.
0: Evet.
1: Gerçekten çok başarılı.
0: Ben çok beğeniyorum sesini ve yorumunu. Hakikaten çok farklı bir ses tınısı var ve yorumu var. Yani yorumu yine belki birçoğuna benzeyebilir ama çok farklı bir ses tınısı var. Özellikle bu tabii ki çok önemli. Sesin biraz farklı oluşu. Ama insanların yüreğine dokunan bir ses.
1: Kesinlikle. Vur Beni şarkısı da Cengiz İmre'nin çok beğenilerek dinlenen şarkısı ama Semih Cenk gerçekten harika yorumlamış. Başarılar diliyoruz kendisine.
0: Evet. Ahmet Bey'e ve tüm sevdiklerine geliyor.

güzel bir eser var sırada ve güzel bir yorumdan geliyor. Tuval'dan geliyor değerli dinleyicilerimiz. Tuval, sen vaktinden çok sonra gelen diyor. Evet, bu şarkıda şu anda radyosunun başında bizi dinleyen Mehmet Bey'e ve tüm sevdiklerine geliyor. Ne sevdalar, ne ölüm, ömürler, ümitler gördüm. Aşkı yalansız duygulardan ördüm. Görmedim senin gibi, sevmedim hiç kimseyi. Yapayalnızım, şimdi unuttum gülmeyi diyor.

Evet, sıradaki istek şarkımız daimi dinleyicilerimizden İsmail Bey. Günaydın Metropol ekibi, canlar ve dinleyiciler. Pınar Aydınlar'dan Aramam Seni, tüm herkese gelsin, iyi yayınlar, saygılar İsmail demiş. Çok teşekkür ediyoruz İsmail Bey. Bizler de sizlere harika bir hafta başlangıcı diliyoruz.

Her insan kendi ölçüsünde bir ışık taşıyabilir değerli dinleyicilerimiz. Herkes büyük işler yapamaz ama herkes küçük bir haksızlığı önleyebilir, öyle değil mi? Herkes kitap yazamaz ama herkes doğru bir söz söyleyebilir. Herkes kurum kuramaz ama herkes güvenilir bir insan olabilir. Herkes toplumu değiştiremez ama herkes bulunduğu yeri biraz daha adil, biraz daha temiz, biraz daha sıcak bırakabilir. İnsan en çok görünmediği yerde belli olur. Kimse yokken ne yapıyor? Denetlenmiyorken dürüst mü? Alkış yokken çalıyor mu? Evet, çıkarı yokken iyilik yapıyor mu? Güçsüz birinin hakkı söz konusu olduğunda sesini yükseltiyor mu? Kendi aleyhine de olsa doğruyu söyleyebiliyor mu? İnsan yaşamının onuru burada saklıdır değerli dinleyicilerimiz. Sonunda hepimiz aynı büyük sorunun önünde duracağız. Bu yaşam okulundan ne öğrendik? Acı bizi yalnız kırdı mı yoksa olgunlaştırdı mı? Varlık bizi şımarttı mı yoksa cömertleştirdi mi? Bilgi bizi kibirlendirdi mi yoksa derinleştirdi mi? Emek bizi yordu mu yalnız yoksa insan yaptı mı? Sevgi bize sahip olmayı mı yoksa korumayı mı öğretti? Ve en önemlisi, biz geçtikten sonra geride ne kalacak? Bir ev, bir at, bir ünvan, birkaç eşya, birkaç fotoğraf kalabilir. Ama asıl kalacak olan davranışlarımızın başkalarında bıraktığı izdir. Kimi insan gider, ardında korku kalır. Kimi insan gider, ardında kırgınlık kalır. Kimi insan gider, ardında karanlık kalır. Kimi insan gider, ardında güven, iyilik, emek ve aydınlık kalır. İşte iyi yaşamak ardında aydınlık bırakmaktır. Yaşam bir okuldur ama öğretmeni yalnız kitaplar değildir. Hastalık öğretir, sevgi öğretir, ölüm öğretir, emek öğretir, çocuk öğretir, yoksulluk öğretir, yalnızlık öğretir, dostluk öğretir, haksızlık öğretir. Yeter ki insan öğrenmeye kapalı olmasın. Çünkü öğrenmeyen insan yaşlanır ama olgunlaşmaz. Çalışmayan insan yorulmaz ama eksilir. Sevmeyen insan incinmez belki ama büyümez de. Acıdan ders almayan insan aynı karanlıkta döner durur. İnsan doğasını, onurunu, bütün bunların içinden yine ışığa yürüyebilmesidir. Topraktan yıldızlara bakabilmesidir. Kayıptan sevgi, acıdan erdem, emekten anlam, zamandan bilgelik çıkarabilmesidir. Yaşamın büyük okulunda en güzel başarı budur. İnsan kalmak, doğru kalmak, yaralı kalmak, ışığa dönük kalmak. Çünkü insanın gerçek mimarlığı taşta değil, kendindedir. Ve kendini adaletle, emekle, sevgiyle, sabırla kurabilen insan bu yeryüzünde küçük bir ömür sürse de ardında uzun bir aydınlık bırakır.

Evet, her ne varsa insanda var diyoruz ve Arzu Şahin'den İnsan Olmaya Geldim şarkısını sizlere yolluyoruz. Radyonun Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz. Evet, bu güzel yazıyı Yaşamın Büyük Okulu 3. İnsanın İçindeki Işık başlığı altında Yekta Güngör Özden kaleme almış.

sıradaki şarkımız Cem Karaca'dan geliyor değerli dinleyicilerimiz. Bu şarkıyı bizden Orhan Bey istemiş. Bütün sevdiklerime gelsin demiş. Allah yar, evet bu şarkıyı çok seviyorum. Cem Karaca'yı çok seviyorum demiş. Biz de Orhan Bey'in isteği üzerine tüm sevdiklerine armağan ediyoruz. Mekanı cennet olsun diyoruz.

0: Bazı insanların her işi zamanında yapmasına hayranım. Evet, ben de bu yazıya katılıyorum. Pınar Erişen'in harika bir yazısı. Bana da uyuyor biraz. Bazen bana çok kızıyorlar ya, hep erteliyorsun ya da işte olur yaparız. Ya yapıyorum tabii ki, kesinlikle yaptıklarımı yapıyorum ama belki zamanında yapmam gereken şeyleri biraz daha gecikmeli yapabiliyorum. Bu benim dışarıya çıkmamla alakalı ya da buluşmalarımla alakalı olabiliyor. Mesela faturaları hemen yatırıyorum, yani faturalarını son günü beklemeden yatıranlar, buna katılmıyorum. Ben anında yatırıyorum. Seyahatten günler önce bavullarını hazırlarlar. Yok, ben seyahate gideceğim zaman mesela 2 gün önce falan diyorum ki tamam, 2 gün önceden hazırlarım ya da 1 gün önceden. Sonra elim ayağım hepsi birbirine karışıyor değerli dinleyicilerim. Dinleyicilerimiz, bu arada bu yazıyı okuduktan sonra sizin de görüşlerinizi bekliyoruz. Sizler nasılsınız bu konuda? Çok merak ediyoruz. Ve evet, yapılacaklar listesini çıkarıp tek tek üzerine çizerler. Maalesef ben onlardan değilim. Evet, benim önümde bir hafta varsa o işin yapılması için daha 6 günüm var demektir. 6 gün varsa 5 günüm, 5 gün varsa 4 günüm. Sonunda bir bakarım, yarına yetişmesi gereken iş hala önümde duruyor. Seyahate çıkılacak, bavul son anda yapılır, pasaport son anda kontrol edilir, faturalar son gün yatırılır, yapılması gerekenler türlü bahanelerle ertelenir. Evet, işin ilginci, ben ertelerken boş durmam. Mesela bu yazıyı yazmak için sabahtan beri evde dolanıp duruyorum. Bir şeyler atıştırdım, maillerime baktım, arada etrafı topladım, çiçekleri suladım, bir duş aldım, kahve yaptım, sosyal medyada biraz vakit geçirdim, kelimelik oynadım. Yani yazı yazmak dışında her şeyi yaptım. Yazacağım da bir türlü başlayamıyorum. Çoğumuzun buna tembellik ya da vurdu duymazlık diyebilir. Oysa psikolojide bunun bir adı var değerli dinleyicilerimiz. Erteleme, yani prokrastinasyon. Prokrastinasyon. Evet değerli dinleyicilerimiz, ertelemenin psikolojide adı prokrastinasyon. Öğrenince biraz rahatladım. Hiç değilse tembel değilmişim. Bundan sonra vaktinde yetiştiremediğim bir şey olursa kusura bakmayın, ben de prokrastinasyon var diyeceğim. Evet, İngilizcesini söylemek her zaman daha havalı oluyor değerli dinleyicilerimiz. Kusura bakmayın, ben de prokrastinasyon var. Şaka bir yana, erteleme davranışı aslında bir hastalık değil. Ancak sürekli hale geldiğinde insanın işini, okulunu ve günlük hayatını ciddi biçimde etkileyebiliyor. Erteleme davranışının temeli genellikle tembellik değil, aksine mükemmeliyetçilik, başarısızlık korkusu, motivasyon eksikliği, yapılacak işin gözümüzde fazla büyümesi, nereden başlayacağımızı bilmemek ya da o işi yapmak istememek gibi birçok neden olabiliyor değerli dinleyicilerimiz. Erteledikçe iş aynı yerde duruyor ama bizim kafamızdan hiç çıkmıyor aslında. Evet, sanki beni anlatıyor değerli dinleyicilerimiz. Aynen öyle. Mükemmeliyetçi olmak, hani bazı şeye çok daha iyi yapayım diyorsunuz ve bunun için de vakit ayırmak istiyorsunuz. Hemen yapmak istemiyorsunuz. Bu seyahate çıkınca da oluyor. Valiz çok iyi olsun, aman eksik olmasın gibi falan. Çünkü ertelemek işi ortadan kaldırmıyor. Sadece yapılacak işi, gelecekteki halimizi devrediyoruz. Böyle olunca bir hafta yapılmamış iş dururken diğer tarafta onun yarattığı suçluluk ve stres büyüyor insanda. Aynen öyle. Neyse ki bunun için önerilen yöntemlerden biri oldukça basit. Sihirli kelime başlamak. Evet, bu sihirli kelime başlamak. Büyük hedefler koymak yerine İşi küçücük parçalara bölmek ve yalnızca ilk adımı atmak gerekiyor. Bu yazıyı bugün bitireceğim demek yerine bilgisayarı açıp ilk fotoğrafı yazacağım. Evet, ilk paragrafı yazacağım. Evi baştan aşağı temizleyeceğim yerine önce şu odayı toplayacağım. Değerli dinleyicilerimiz, aynen öyle gerçekten. Bir işe başladım ama ben ya toptan yapıyorum ya yapmıyorum. Ortasını bulamıyorum. Burada dediği gibi evi baştan aşağı temizleyeceğim yerine bir önce şu odadan başlayayım demek daha çok işe yarıyormuş. Çünkü çoğunlukla en zor bölüm işi yapmak değil, işe başlamak değerli dinleyicilerimiz. Bir kere başladığımızda devamı daha kolay geliyor. Yarım kalan işler zihnimizi meşgul ettiği için başladığımız işi tamamlama isteğimiz de artıyor. Ben de sonunda bilgisayarın başına oturup yalnızca ilk cümleyi yazmaya karar verdim. Sonra ikinci cümle geldi. Arkasından üçüncü. Bir baktım yazı bitmiş. Demek ki bütün mesele gerçekten başlamakmış. Şimdi sıra sabahtan beri ertelediğim diğer işlerde. Ama önce bir kahve içeyim. Onlara da biraz başlarım. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel yazıyı Pınar Erişen kaleme almış. Daha vakit var diyoruz ya, aslında erteliyoruz. Ben de öyle yapıyorum çoğunlukla. Tabii ki önemli işleri anında yapmamız gereken işleri tabii ki yapıyoruz. Bu her işimiz için de geçerli değil ama bazen işte bu seyahat gibi ya da işte ev işleri gibi bunları bir ucundan başlamak her zaman sizin için de bizim için de daha bir kolaylık sağlıyor. Sonra hepsini aynı güne sığdırdığımız anda hem bedensel hem ruhen çok yoruluyoruz. Ama bir de Pınar Erişen'in dediği gibi bütün hafta bu da bizi ayrıca zihinsel olarak da meşgul ediyor değerli dinleyicim. Öncelikle hemen Mustafa'nın tabii ki bu yazıdaki fikrini almak isterim. Sen ne düşünüyorsun?
1: Evet, benim bu yazıdaki fikrim
0: sen hep ki, zamanında başlayanlardan ben olduğun için
1: tabii ki o yazıdaki her şeye katılıyorum. Çünkü ben hayatım boyunca her şeyi yerinde ve zamanında yapmaya özen
0: ama
1: gösterdim.
0: Ama bu bir hastalık değil bak. Bu bir hastalık değil. Ne diyor? Benim prokrastinasyonum var diyor.
1: Her ne kadar tıp dilinde prokrastinasyon denilse de aslında ben bunu Türkçe'de
0: prokrastinasyon.
1: Her ne kadar tıp dilinde öyle söylense de ben de diyorum ki ben bunu değiştiriyorum biraz kaba bir tabirle. Rahat din diyorum bu tür insanlara.
0: bu da yeni bir Türkçe. Neden? Rahat neden? Din. Şimdi güzel bak dinleyicilerimiz de bunu hemen yazdılar.
1: Evet. Ve ben
0: sen rahat din misin?
1: Ben kendimde İlkokul yıllarımdan beri
0: evet.
1: Bir sonraki güne giyeceğim önlüğüm, ayakkabım, kravatım, yakalığım, ders kitaplarım ve her şeyimi hazır hale getirirdim. İnanmayacaksınız, çorabımı bile hazırlayıp başucuma koyardım. Sabah kalkar giyinir okuluma giderdim. Ve İstanbul'da 38 senelik çalışma hayatım boyunca da hep böyle oldu. Bir sonraki güne giyeceğim kıyafetimi varana kadar hazırlayıp bırakır, sabah giyinir, zamanında iş yerine gider. Personel gelmeden bir saat önce gider. Kahvemi alırım. Günlük programımı kontrol ederim. Artı gelen giden ekibi takip ederim. Ve herkese bir günaydın. Herkese bir hal hatır. Kısacası her şeyi zamanında yapmak en azından stresi azaltır.
0: Evet, o zaman dinleyicilerimize de soralım. Sizin sevgili dinleyicilerimiz, sizin prokrastinasyonunuz var mı? Yoksa her şeyi zamanında mı yaparsınız? Lütfen ya da yakınınızda var mı? Görüşlerinizi bizlere bildirirseniz tabii ki seviniriz diyoruz. Hep birlikte güzel bir eser var sırada. Onu dinliyoruz. Ve Şirin diyor ki buldular beni. Harika bir eser. Harika bir yorum. Hep birlikte dinliyoruz.

Yine güzel bir yorum, güzel bir ses. Sasa Serap, Baharım Sensin diyor. Bu türküyü şu anda radyosun başında bizi dinleyen Kamil Bey'e ve tüm sevdiklerine armağan ediyoruz. Kamil Verimli, evet, bize güzel yayınlar dilemiş Kamil Verimli. Biz de kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Sasa Serap'tan Baharım Sensin şarkısına kendisine ve tüm sevdiklerine armağan ediyoruz. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş, saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz.

0: Bu arada sevgili dinleyiciler, Almanya'da yaşayıp sosyal yardım alanlar içinde ya da devlete bazı konularda bilgi vermeyenler için geçerli olan bir makale var.
1: Evet, haberimizin başlığı Almanya gurbetçinin parasının peşinde. Ki zaten bu habere girmeden önce yaklaşık 2 sene önce Almanya'daki yetkili kurumlar 27 ülkeyle bu anlaşmayı yaptı. Nedir bu anlaşma? Bilgi aktarımı. Yani buradan oraya, oradan buraya gibi. Evet, Türkiye'nin yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına ait banka hesap bilgilerini yabancı ülke maliyelerine otomatik olarak bildirmesi hızlandı. Başta Almanya olmak üzere birçok ülkede gurbetçilerden Türkiye'deki paralarının kaynağı ve geçmişteki bildirimleri sorgulanmaya başlandı. Evet, Sözcü Gazetesi'nin Ali Gülen'in haberine göre Türkiye'nin finansal hesap bilgilerini otomatik paylaşım sistemi kapsamında yaptığı bildirimler son 2 yılda arttı. Alman maliyesi bazı gurbetçilerden bu parayı nereden buldun ve neden daha önce bildirmedin sorgularını yanıt istiyor. Vergi incelemelerinin yanı sıra kara para ve vergi kaçakçılığı soruşturmaları da gündeme gelebiliyor. Türkiye'de parası bulunmasına rağmen Almanya'dan sosyal yardım alanlar için ise durum daha da kritik. Yardımların geri istenmesinin yanı sıra vergi ve diğer hukuki yaptırımlar da söz konusu olabiliyor. Evet, bu konuyu yaklaşık ben 2 sene önce okumuştum, bahsetmiştim. Tam 27 ülkeyle bu anlaşma yapıldı ve bu anlaşmanın tabii ki içeriği de tamamıyla burada yaşayan yabancılarla alakalı. Tabii ki sanki sadece Türk vatandaşlarıyla alakalı bir durum ama değil. Burada yaşayan bütün yabancıların, ki düşünün 27 ülkeyle bu anlaşma yapılıyorsa, demek ki 27 ülkeden de burada vatandaşlar var. Ve bu bilgi aktarımı da özellikle buradan devletten yardım alanların, ki kendi ülkelerindeki ciddi boyutta gayrimenkulleri çıkıyor ortaya.
0: Evet değerli dinleyicilerimiz, ona göre siz de haber vermeniz gereken kurumlara başvurularınızı yapın diyoruz. Sonunda sorun yaşamamanız adına. Evet, tatlı dile o zaman güler yüze diyelim mi hep birlikte? Anatolian Rock seslendiriyor. Tatlı dile güler yüze doyulur mu? Doyulur mu? Evet, doyulmaz. Öyle değil mi? Tatlı dil, güler yüz her zaman insanın ömrünü uzatır değerli dinleyicilerimiz.

Evet, hemen Bodrum şarkısına geçelim. Çünkü şu anda Bodrum'a doğru yola çıkmış olan değerli arkadaşlarımız. Günaydın Elifciğim ve Mustafa Bey, Antalya'dan Bodrum'a Bodrum yolundayız. Herkese mutlu, sağlıklı bir hafta diliyorum. Sizlere kolaylıklar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz Gülden'cim. Size de güvenli sürüşler diliyoruz. Güzel bir tatil diliyoruz. Tabii ki Fecri Bey geldi. Artık böyle aşk yolunda. Ne diyor Bülent Serttaş? Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Evet, size güzel bir tatil diliyoruz. Bu şarkıyı sizlere armağan ediyoruz.

0: Bodrum'da birkaç gün kaldık. Çok güzel bir zaman geçirdik. Özellikle tabii ki oradaki geçirdiğimiz zaman, dostlarımızla geçirdiğimiz zaman bizim için çok kıymetliydi ve güzeldi. Buradan sevgili Neslihan'a da sevgiler, selamlar olsun. Sevim'e buradan sevgiler, selamlar olsun. Bizi güzel ağırladılar. Güzel vakit geçirdik. Ve şaşırdığım bir nokta oldu Bodrum'da. Özellikle Bodrum'un çok nemli oluşu beni gerçekten çok şaşırttı. Ben bir kere daha gitmiştim Bodrum'a ama bunu fark etmemiştim. Sordum ama genelde Bodrum öyle diyorlar. Antalya'da da bu varmış. Akşamları gecenin bir 11-12'sinden sonra her yer böyle ıslanıyor derdi dinleyici. Masaların üstü falan, oturduğun yerler ıslak oluyor. Ben dedim acaba temizlendi mi bunlar, yeni mi temizlendi? Meğerse çok nem oluyormuş. Nemli bir hava. Biz alışık değiliz. Avşadası'nda çok zaman geçirdiğimiz için Avşada'da genelde hava kurudur ve temizdir. Çünkü ada olduğu için, hiç fabrika olmadığı için ne araba gazları, ne fabrikanın dumanları, ne de kötü artıklar doğayı kirletmiyor değerli dinleyiciler. Otel yığınları da yok. O yüzden çok kuru ve tertemiz bir havası var. İnsana şifa gibi geliyor ve kumu da dünyada ikinci geliyormuş şifa olarak, mermer tozu karışık olduğu için. Birisi Hawaii adalarındaymış, birisi de Avşa Adası'nın kumunda ve Marmara Adası'nda değerli dinleyicilerimiz. Evet, o yüzden biz böyle kuru havalara alışık olduğumuz için bize çok nemli geldi. Ama yoksa dostlarımızla geçirdiğimiz zaman bizim için çok çok güzeldi. Sizlere de güzel tatiller diliyoruz. Sevgili Fecri ve sevgili Gülden.
1: Geceler bize yaşatır. Her sene rotamız yeni aşkadır. Hayat güzel devam ediyor. Bodrum'un akşamları bir başkadır. Çılgınca geceler bize yaşatır.
0: Evet, Cavidan Hanım'a da teşekkür edelim değil mi bu arada? Evet, Cavide Hanım da, Cavidan Hanım da Lübeck koromuzdan. O da bize dedi ki Bodrum'daysanız kesin misafir edeyim sizi. Son anda yola çıkmadan Cavidan Hanım'a da uğradık. Ona da sevgiler, selamlar olsun.

Değerli dinleyicilerimiz, müziğin birleştiren şarkıların kalplere dokunan gücüyle çok özel bir konsere davetlisiniz. Hamburg ve Lübeck korolarımız, değerli şefimiz TRT sanatçısı Mehmet Özkaya'nın şefliğinde 1 Kasım'da Lübeck'te aynı sahnede buluşuyoruz değerli dinleyicilerimiz. Evet, 1 Kasım'da bu özel gecede birbirinden güzel eserler seslendirilecek. Hep birlikte şarkıların taşıdığı duygulara, anılara ve güzel hikayelere ortak olacağız. Gecemizin özel konuğu ise İngiltere'den değerli sanatçı Suat Sancar, şu anda da fonda dinliyoruz. Gecemizin özel konuğu Suat Sancar İngiltere'den gelecek ve birbirinden güzel eserleri sizler için seslendirecek. Konserimizin ikinci bölümünde sahne alacak olan Suat Sancar güzel yorumuyla sizlere güzel bir akşam yaşatacak. Şimdi sizleri bu güzel gecenin konuk sanatçısı Suat Sancar'ın sesinde bir eserle baş para bırakıyoruz ve şimdi 1 Kasım akşamı Lübeck'te bizlerle olacak değerli sanatçımız Suat Sancar'dan Al Beni Gideceksen şarkısı başlasın diyoruz ve dinliyoruz da zaten. Duygular konuşsun diyoruz ve birazdan sizlerle birlikte olacağız.

Hamburg ve Lübeck horolarımızın değerli şefimiz TRT Sanatçı Mehmet Özkaya'nın şefliğinde 1 Kasım'da Lübeck'te aynı sahnede olacağız. Bu özel gecede sadece şarkılar söylenmeyecek, anılar canlanacak, duygular başlayıcı paylaşılacak ve hep birlikte müziğin o büyülü dünyasında yolculuk edeceğiz. Bu özel gecemize hepinizi bekliyoruz. 1 Kasım'ı lütfen not edin diyoruz. 1 Kasım Lübeck. Giriş 17.30, konser 18. Hamburg ve Lübeck korolarının muhteşem buluşmasına ve Suat Sancar'ın özel performansına sizleri bekliyoruz. Gelin şarkılar söylensin, gönüller buluşsun. Çünkü bazı akşamlar sadece dinlenmez, kalpte iz bırakır diyoruz.

Değerli dinleyiciler, müziğin sınırları aşan şarkıların kalpleri birleştiren eşsiz gücüyle çok özel bir akşama davetlisiniz. Hamburg ve Lübeck korolarımız, değerli şefimiz TRT sanatçısı Mehmet Özkaya'nın şefliğinde 1 Kasım'da Lübeck'te aynı sahnede buluşuyoruz. Şu anda da Mehmet Özkaya'nın seslendirdiği Gönlü Güvercinli Kadını dinliyoruz. Kendi bestesi bu arada değerli dinleyicilerimiz. Ödül almış bir sanatçı ve bizim de Avrupa'daki kollarımızın değerli şefi ve bizi eğiten hocamız Mehmet Özkaya. Bu özel gecede sadece şarkılar söylenmeyecek değerli dinleyicilerimiz. Anılar canlanacak, duygular paylaşılacak ve hep birlikte müziğin o büyülü dünyasına yolculuk edeceğiz. Gecemizin özel konuğu biraz önce dinlediğimiz İngiltere'den değerli sanatçımız Suat Sancar olacak ve Mehmet Özkaya sahnede olacak. Konserimizin ikinci bölümünde sahne alacak Suat Sancar. Birbirinden güzel şarkılarıyla sizlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. Çünkü müzik bazen bir anıyı hatırlatır, bazen bir özlemi anlatır ve bazen de hiç tanımadığımız insanları bile aynı duygularda buluşturur. Siz de bu güzel buluşmanın bir parçası olun değerli dinleyicilerimiz. 1 Kasım Lübeck, giriş 17.30, konser 18'de başlayacak. Hamburg ve Lübeck korolarının muhteşem buluşmasına ve Suat Sancar ve Mehmet Özkaya'nın özel performansına sizleri bekliyoruz. Gelin şarkılar söylensin, gönüller buluşsun. Çünkü bazı akşamlar sadece dinlenmez, kalpte iz bırakır diyoruz. Ve şimdi 1 Kasım'daki konserimizde de sahnede güzel şarkılarını dinleyeceğiniz şefimiz TRT sanatçısı Mehmet Özkaya kulaklarınızda.

0: proje sesin geldi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Neşe'yi Muhabbet Lübeck Koromuzun ilk konseri olacak. Hamburg Koromuzla birlikte, Hamburg Türk Sanat Müziği Koromuzla birlikte sahne alacak. Ve ilk senesi olduğu için bu bir gala konseri olacak değerli dinleyicilerimiz. Gala ve gazino havasında olacak. Oturacaksınız böyle masalarınızda, içeceğinizi yudumlarken koromuzu ve değerli solistlerimizi sahnede izleyeceksiniz değerli dinleyicilerimiz. Yer 1001 Gece Event More değerli dinleyiciler. Tekrarlıyorum, 1001 Gece Event More. Adres Daimlerstraße 2, Daimlerstraße 2 23568 Stockelsdorf. Tekrarlıyorum, 23568 Stockelsdorf. Lübeck'in bir semtlerinden bir tanesi, 23568 Stockelsdorf'ta 1001 Gece Events and More'da bu gece gerçekleşecek değerli dinleyicilerim. Neşe'yi Muhabbet Gala Konseri. Hepinizi bekliyoruz bu konsere. Hamburg ve Lübeck Müzik Akademi Korosu olarak huzurlarınızda olacak. Değerli şefimiz Mehmet Özkaya yönetiminde, konuk sanatçımız Suat Sancar bizlerle olacak. Değerli hocamız Erol Aslan ve tüm saz arkadaşlarımız, TRT'den de saz arkadaşlarımız olacak. Programın sunucusu olarak ben sahnede olacağım. Sizlerin huzurunda olacağım değerli dinleyicilerimiz. Bu özel gecemize hepinizi bekliyoruz.

Bir programımızın daha sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Bir program daha bitti. Bu güzel saatleri bizlerle paylaşan, radyosunu bize açan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Unutmayın, bazen bir şarkı, bazen de bir cümle, bazen de bir ses insanın kalbine dokunur. Sizlerin kalbine bugün küçücük de olsa güzel bir iz bırakabildiysek ne mutlu bizlere. Bir sonraki programımızda, yani çarşamba günü saat 10 ile 12 arasında tekrar buluşma dileğiyle kendinize iyi bakın, kalbinizde güzel şeyler biriktirin, hoşça kalın. Sevgiyle kalın, müzikle kalın, tabii ki Radyo Metropol'de kalın diyoruz.